0: మరిచి andobvanla ndikakuti aiwaka aiwaka endimuriso fati
1: zimbirexi
0: ndati ndiyakataura kuti
1: musoro iko
0: ehe
1: baningi
0: vashumiri nevanobvuma matari vanogona kutadza kuonana asi nyaya dziri kuenda kumwe chete kuna musiki Jehovha chaire asi masvitsiro ndovanosiyana kuti uyu anosvitsana uyu uyu anosvitsana uyu asi zvichisvika kudani hakuna musiki.